0: Alaafia fun yin o.
1: Hello sir.
0: Yes ma. Oruko yin. Lati Asadam. O ya ikorin o.
1: Yes sir. Olu olu.
2: Oluwa o.
0: Olu. E ba won ko.